0: Hadi bunu bay.
1: Şalala la la la, şalala. Şalala la la la.
0: Ruhasa dağlar.